0: Sogeni mwenye mga papaya.
1: Na hindi nangangatis.
0: Oba frango shabu yongo wani. Adini na ola zutu kwa papaya. Omaye siya wudi mwenye mwenye mga mbamuti.
1: Mese chenga mwenye sabla fila.
0: Wabu dina jile drange chan. Nanyo mawa tuwa nese. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
2: Santa Maria, come on to the meeting.
3: Hey, Pedro, say, we'll be a